0: تورمش في حالي درينا.
1: راديو فينك، راديو فينك.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
9: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
10: Is this real? Is he gonna die?
11: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
9: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler. There is no deeper tie, no stronger bond. I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person. Cinevizyon.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki lüks baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik beyaz ve renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC soft yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır. Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilograma 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilograma 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilograma 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilograma 114 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilograma 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

Ving Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Süreç kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında silah bırakma çalışmaları ve hukuki süreci ele almak üzere bugün ikinci kez toplandı. Öte yandan kabinede bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak. Partisinin Diyarbakır İl Örgütü Kongresi'nde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugüne kadar yürüyen süreç daha çok çatışma ve şiddet zemininde siyasi zemine geçmek içindi. Henüz Kürtlerin demokratik haklarını konuşmadık. Bu birinci aşamayı başarıyla sonuçlandırabilirsek, ikinci aşamada uğrunda mücadele ettiğimiz talepleri konuşacağız dedi. Fon soruşturmasında adı geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, dün görevinden affını istediğini açıkladı. Fatma Betül Sayankaya'nın istifası kabul edildi. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın toplam 163 milyon 46 bin TL yatırdığı, 5 ay sonra ise 2.17 milyar TL para çektiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya ve eşinin mal varlığına yönelik kısıtlama talep ederken, 42 kişinin mal varlığına da tedbir konuldu. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada piyasaya yatıştırma mesajı verdi. Şimşek, piyasa bozucu faaliyetlerle ilgisi olmayan kişilere dokunulmayacağını öne sürerek piyasaya likidite desteği sağlanacağını savundu. Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda silahlı bir öğrenci saldırı girişiminde bulundu. Bir öğrencinin okula pompalı tüfekle geldiği yönündeki iddia üzerine okula çok sayıda polis sevk edilirken okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olayı duyan öğrenci velileri ise kısa sürede okulun çevresine geldi. Bölgede hareketlilik yaşanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Düzce İcra Dairesi'nde usulsüzlük yapıldığı ve pek çok suç işlendiği gerekçesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Düzce, Bursa ve Tekirdağ'da yapılan baskınlarda bir icra müdürü ile icra dosya takibi yapan avukat katiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Daltonlar davasında yargılanan Zafer Boyun, sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Gazeteci Hatice Aksu'nun haberine göre Boyun'un ölümünün ardından cezaevi yönetimi ve adli makamlarca gerekli işlemler başlatıldı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan eski adli tıp çalışanı Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Henüz ölüm nedeni belli olmayan Tamer'in cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın duruşması öncesinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Deniz Göktaş'ın serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Antep'in Nurdağ ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekibi sevk edildi. Diyarbakır'ın Lici ilçesinde 28 Eylül 2009 tarihinde hayvanları otlatırken karakoldan atılan havan mermisiyle yaşamını yitiren Ceylan Önkol'un ölümünün üzerinden 17 yıl geçti. Ceylan Önkol dosyasının cezasızlık örneği olduğunu belirten avukat Berfin Elçi, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının dosyayı gündemine alması gerektiğini belirtti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, kayyum döneminde İl Eğitim Müdürlüğü'ne verilen binasını hukuki işlemlerinin ardından geri aldı. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra Molla Kasım sahilinde cansız bedeni bulunan Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojun Kabayiş'in ölümünün 2. yıl dönümü dolayısıyla dün yürüyüş gerçekleştirildi. Şeyh Said Meydanı'ndan Ulu Cami önüne gerçekleştirilen yürüyüşe Rojun Kabayiş'in ailesinin yanı sıra siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar, deliller ortada, failleri yargıla mesajı verdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Hanika mahallesinde akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha sonra taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Muş'un Varto ilçesindeki jest nöbetine destek veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 Ekim'de inceleme için halkın burada kendi rengiyle var olması hayati önemde dedi. Bingöl'ün Bongilan ilçesinde 60 binden fazla hayvanın geçiş güzergahında bulunan Mera ile ormanlık alanlar GES projeleriyle ranta açılmak isteniyor. ÇED süreci tamamlanmadan iş makinelerinin alana girmesine tepki gösteren yurttaşlar Mera'yı ve tek geçim kaynaklarını korumak için hukuki mücadele başlattı.
TÜYAP Fuarcılık Grubu'nun Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlediği Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde sürüyor. 4 Ekim'e kadar sürecek olan fuar, yoğun bir ilgi ve katılımla başladı. Okuyucular, Kürtçe yayın evlerine yoğun ilgi gösterdi. Fuara, başka kent ve ilçelerden gelen okuyucuların yanı sıra yazar ve şairler de katıldı. İran'ın Kürt partilerine yönelik saldırıları devam ediyor. Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre İran Federe Kürdistan bölgesindeki Hevlerin Koye bölgesindeki Kürt partilerinin karargahlarını insansız hava araçlarıyla hedef aldı. İsrail'de yaşanan 27 Ekim seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu ve hükümetine karşı ortak hareket etme kararı aldı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile birlikte listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sanal medya platformu Truth Social hesabından İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı yönündeki açıklamalarını tekrar etti. Trump, paylaşımında İran nükleer silahlara sahip olamaz diye yazdı. Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük planı reddediyorum yanıtını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 7 günlük çözüm teklifini reddetmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı geri adım atmayacaklarını söyledi. İbrahim Azizi ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlayacak bir fırsatı kaçırdığı için pişman olacağını söyledi. İngiltere Savunma Bakanı West Streeting, Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin güvenliğine yönelik en büyük tehdit olarak nitelendirerek büyük bir savaş riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kasım ayındaki Asya Pasifik İşbirliği Örgütü zirvesine katılabileceğini belirtti. Husiler Suudi Arabistan'ın Yemen'de pazar yerine düzenlediği saldırıda 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan ise vurulan yerin askeri kamp olduğunu savundu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, saldırının sonuçlarının vahim olacağı konusunda uyardı. Bazı bölgelerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 30 derece, Batman 32 derece, Urfa 27 derece, Adıyaman 30 derece, Mardin 28 derece, Siirt 31 derece, Elazığ 26 derece, Şırnak 26 derece, Muş 22 derece, Hakkari 22 derece, Van 20 derece, Bitlis 20 derece. Döviz kurları: Dolar 48.98, Euro 55.85, Gram altın 6.608 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng. Radyo Veng.

Akım ileç yojari, ateşi hajari. Ez o bekez kore, teyne demeşi ha. Vakım ileç yojari, ateşi hajari. Ez o bekez

Meng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Süreç kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında silah bırakma çalışmaları ve hukuki süreci ele almak üzere bugün ikinci kez toplandı. Öte yandan kabinede bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Partisinin Diyarbakır İl Örgütü Kongresi'nde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugüne kadar yürüyen süreç daha çok çatışma ve şiddet zemininde siyasi zemine geçmek içindi. Henüz Kürtlerin demokratik haklarını konuşmadık. Bu birinci aşamayı başarıyla sonuçlandırabilirsek, ikinci aşamada uğrunda mücadele ettiğimiz talepleri konuşacağız dedi. Fon soruşturmasında adı geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, dün görevinden affını istediğini açıkladı. Fatma Betül Sayankaya'nın istifası kabul edildi. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın toplam 163 milyon 46 bin TL yatırdığı, 5 ay sonra ise 2.17 milyar TL para çektiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya ve eşinin mal varlığına yönelik kısıtlama talep ederken, 42 kişinin mal varlığına da tedbir konuldu. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada piyasaya yatıştırma mesajı verdi. Şimşek, piyasa bozucu faaliyetlerle ilgisi olmayan kişilere dokunulmayacağını öne sürerek piyasaya likidite desteği sağlanacağını savundu. Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda silahlı bir öğrenci saldırı girişiminde bulundu. Bir öğrencinin okula pompalı tüfekle geldiği yönündeki iddia üzerine okula çok sayıda polis sevk edilirken okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olayı duyan öğrenci velileri ise kısa sürede okulun çevresine geldi. Bölgede hareketlilik yaşanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Düzce İcra Dairesi'nde usulsüzlük yapıldığı ve pek çok suç işlendiği gerekçesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Düzce, Bursa ve Tekirdağ'da yapılan baskınlarda bir icra müdürü ile icra dosya takibi yapan avukat katiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Daltonlar davasında yargılanan Zafer Boy'un, sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Gazeteci Hatice Aksu'nun haberine göre, Boy'un ölümünün ardından cezaevi yönetimi ve adli makamlarca gerekli işlemler başlatıldı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan eski adli tıp çalışanı Turgay Tamer, evinde ölü bulundu. Henüz ölüm nedeni belli olmayan Tamer'in cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın duruşması öncesinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Deniz Göktaş'ın serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Antep'in Nurdağ ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekibi sevk edildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Eylül 2009 tarihinde hayvanları otlatırken karakoldan atılan havan mermisiyle yaşamını yitiren Ceylan Önkol'un ölümünün üzerinden 17 yıl geçti. Ceylan Önkol dosyasının cezasızlık örneği olduğunu belirten avukat Berfin Elçi, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının dosyayı gündemine alması gerektiğini belirtti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, kayyum döneminde İl Eğitim Müdürlüğü'ne verilen binasını hukuki işlemlerinin ardından geri aldı. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 18 gün sonra Molla Kasım sahilinde cansız bedeni bulunan Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojun Kabayiş'in ölümünün 2. yıl dönümü dolayısıyla dün yürüyüş gerçekleştirildi. Şeyh Said Meydanı'ndan Ulu Cami önüne gerçekleştirilen yürüyüşe Rojun Kabayiş'in ailesinin yanı sıra siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar, "Deliller ortada, failleri yargıla" mesajı verdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Hanika mahallesinde akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha sonra taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Muş'un Varto ilçesindeki jest nöbetine destek veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 Ekim'de inceleme için halkın burada kendi rengiyle var olması hayati önemde dedi. Bingöl'ün Bongilan ilçesinde 60 binden fazla hayvanın geçiş güzergahında bulunan Mera ile ormanlık alanlar, GES projeleriyle ranta açılmak isteniyor. ÇED süreci tamamlanmadan iş makinelerinin alana girmesine tepki gösteren yurttaşlar, Mera'yı ve tek geçim kaynaklarını korumak için hukuki mücadele başlattı.
ŞİAP Fuarcılık Grubu'nun Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlediği Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde sürüyor. 4 Ekim'e kadar sürecek olan fuar, yoğun bir ilgi ve katılımla başladı. Okuyucular, Kürtçe yayın evlerine yoğun ilgi gösterdi. Fuara, başka kent ve ilçelerden gelen okuyucuların yanı sıra yazar ve şairler de katıldı. İran'ın Kürt partilerine yönelik saldırıları devam ediyor. Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre İran Federe Kürdistan bölgesindeki Hevlerin Koye bölgesindeki Kürt partilerinin karargahlarını insansız hava araçlarıyla hedef aldı. İsrail'de yaşanan 27 Ekim seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin liderleri bir araya gelerek mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu ve hükümetine karşı ortak hareket etme kararı aldı. Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile birlikte listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sanal medya platformu Truth Social hesabından İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı yönündeki açıklamalarını tekrar etti. Trump, paylaşımında İran nükleer silahlara sahip olamaz diye yazdı. Trump, İran'ın sunduğu 7 günlük plana reddediyorum yanıtını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 7 günlük çözüm teklifini reddetmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı geri adım atmayacaklarını söyledi. İbrahim Azizi ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlayacak bir fırsatı kaçırdığı için pişman olacağını söyledi. İngiltere Savunma Bakanı Westy Rittig, Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin güvenliğine yönelik en büyük tehdit olarak nitelendirerek büyük bir savaş riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kasım ayındaki Asya Pasifik İşbirliği Örgütü zirvesine katılabileceğini belirtti. Husiler Suudi Arabistan'ın Yemen'de pazar yerine düzenlediği saldırıda 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Suudi Arabistan ise vurulan yerin askeri kamp olduğunu savundu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, saldırının sonuçlarının vahim olacağı konusunda uyardı. Bazı bölgelerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 30 derece, Batman 32 derece, Urfa 27 derece, Adıyaman 30 derece, Mardin 28 derece, Siirt 31 derece, Elazığ 26 derece, Şırnak 26 derece, Muş 22 derece, Hakkari 22 derece, Van 20 derece, Bitlis 20 derece. Döviz kurları: Dolar 48.98, Euro 55.85, gram altın 6.608 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki lüks baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik beyaz ve renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC soft yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Guhdaren Aziz, de Maleu Kuçeye, de Bazaran Uparkan, de her deri u her gavi, bu zamanı hu bahıbı, bu kenunu havnan bebinin. Zamanı me her tiştemeye, zamanı me hilinu hebunameye. Gel ne şan.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi, Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Și ne avem de nu ce ian de baș. Deste a șopanțin ul tespite cu de bani jigiria sero comarie de jibu șopanțina pe vajoia hatbu avakrin jara duemin jivia. Piște jivine jalie deste eve dahiani ek niviski hate zain. De dahiani de hate gotin cu jibu pe canina canune revșahei u habat în tenkrin nikashkrine u habat în drojin pește de binkrin be awe ke berfre hatine nerhanzin. Herbuha de dahiani de darbare deste în jir de ji hate gotin cu peiur u misiona deste în jir hatine nerhanzin. Xandın ulusal koordinasyona dınava sazi anca bir yer hatiye girtin. Her vaha hati gotin ku deste delgori ruhi kanun u bir yerdariya devleti xabatin xo bi awayeki hassas bidomine. Rexistin u sazi injinan u reveber injin in rexistin in DBP u dem partiye yin amedi jibo jinin ku hatine kuştin daxuyani dan çapemeniye. Jinan da daxuyaniye de diyar kirin ku beyi evlehiye u azadiya jinan evlehi u azadiya bajar u civake ji tucar çeynabe u desnişan kirin ku tişta peşiya kuştina jinan bigre civaka demokratik u rexistin kiriye. Meclisa Bajer anavçaya dersim xozatı li dijî çete u tirya kaku li navçaya zede bune meşte darxist. Endama Meclisa Bajer a xozatı sabitmen teşgot emel hemberi tündi gef u tirsi carekedin bi hukuki, bi demokrasiye, bi pişkiriye u bi hişe hefar derkevin peş. Pismam u dotmama Ceylan Önkol'e, Ferhat u Heval Önkol, de Salvekara kuştirna Ceylan Önkol'e de, liser jiyan u birani navi, pırtuka binavi, Ceylan'a avur bühüş derhistin u ev bi birani. Le Osmaniye'ye mamosteyek ji aliye Braziye xuve bi çeke hate kuştin, gumanbar hat girtin. Vali Fatih Serden geçti diyar kırku ev eriş li dici xondekaran anji perverdehiyenine erişkar mamosteyeku apeviye hedef girtiye u got vi ev li hevşa dibistani hedef girtiye em sersahiye duhozı. Xondekarek li warge hajinan a Polatlı ya Ankara dimine got, jiber nujenkirina warge he di odeyn demki de diminin, kutbuna ave dijin u desnişan kirku, karkerdama xondekar di odeyan dene, hesabin huyin medya civaki li ser kabinin sersuke dinivisin, xondekar got emxu evle hisnakin. Her vuha parlamenteri den partiye Uznur Bartsin, la xoza lepirsinek parlamenteri li ser kembuna ave ya li warge han, bitaybeti ji li warge ha keçan a afife ya Jole Melge u her vaha piskirekin binesaziye ve guhestin u evlehiya dema karasetan pirskir. Endamin Meclis Ajinin Karsas a DTSO'ye ya Amedi Balkışan Serserdestiya Meyran Ali Jiyana Karsaziye. Bangle hev girtin u Çalakya hev parkirin u gotin ku dema emle diroke dinerin aborinasin evil jimbun dve embevi hişmendiye tevbigerin u tegiştina abori ya jinan disa texin nav Jiyana civaki. Dehemin peşenga hapırtukan a Amede kuji aliye yekitiya ve şengerin Türkiye odaya bazıganiye ya Amede u tiya peve linavenza fuar u kongreyan a navneteve ya Mezopotamya ete ile darhistin droja seyemin de berdevam dike. Peşenga hapırtukan rasti alaqeyeke mezin te pırtukhez bu avayeke girseyi serdana peşenge heydikin. Karbidesteki hükümeta Iraki ve kişina tevahi ya leşkerin Ameriki juvelatre ragihant pişti ve kişina leşkerin Ameriki li Iraki betlane eke netevehi hat ragihantin hervuha hatbu ragihantin kul leşkerin Türkşi de desbi ve kişini ji Iraki bikin. Pazde Parti u rexistinin siyasi ji beşin cuda yen muhalifin İranî li Oslo'ya belgeyeke hevbeş becirandin u imzekirin. Di belgeyde li ser ve keviya zayendi parastın ama fe mirovan u tekoşina li dici cezaya darvekirin ete desnişan kirin. Rejima İranî bise balafirin bemirov erişe kampa azadî ya li navçaya koye ya biser parizgeha hevlere vekir. Te gotin ku tiziyanek cani çenebiye. Li Taylandî jiberlehiye heş kes mirin li paytax Bangkokê rewşa afatê hate ragihandin. Vinegar güneş kaplan eku dirok mimari kolan mrov u tevna çandi ya ameti breya vineyan belge dike xabatin xo yinku gelek salana berdevam dike le Londone be peşenge heket derket peşberi temaşavanin navnete vey peşenge ha le Londone jubu serdani vekir ye u le bende eku le gel heskiriyen hüneri hamu ameti u xalke hereme ye Londone dijin serdana vey bikin. Em gihiştin zaviyan uçeyin xo, biminen duxoşiyede.
1: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi, Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş, Alomatik beyaz ve renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş, ABC soft yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: Și n-avem de nu ce ian de-n baș. Deste a șopanțen ul tespite, cu dâbân banii gigiria se răcumarie de jubu șopanțen a peva joie hațubu avacărân jara duiemin givia. Piște givine și alie deste eve dachianie knivischie hațe zain. De dachianie de hațe goțân cu jubu pe canina canune răușahei u xabate în tein cărân nicaș cărâne, u xabate în droje în pește de bin cărân pe aueie kiberfire hațină nârhanțen, her buha de dachianie de darbare deste în jer de ji hațe goțân cu peiur u misiona deste în jer hațină Nârhanțen, ulisăr coordinaționa dânava sazianță biriar hație gârțin, hăruha hațe goțin cu deste delgori ruhe canun u biriardaria deulețe, habațin hui bă aua eche hasas bă domine. Rehistin usazi în jinan u reveber în jin în rehistin în DBP u dem partie în amede, jubo jin în cohatine cuștin, dahuianii dan ceapemenie. Jinan de dahuianie de diarcăr în cu, beie eurehie u azadia jinan, eulehi u azadia bajar u jiva keji, tujar ceinabe, u desnișan căr în cu, tișta peșia cuștina jinan bigre, jiva ca democratic u rehistin cărie. Meclisa Bajer a navçeya Dersim Xozatê li dijî çetê û tiriya Kakur li navçeya Zêde bûne meşte derxist. Endama Meclisa Bajar a Xozatê Sabit Menteş got emel hemberî tundî gef û tirsê careke din bi hukûkê, bi demokrasiyê, bi pişkiriyê û bi hişê hevpar derkevin pêş. Pismam u dotmama Ceylan Önkol'e, Ferhat u Heval Önkol, de salvegara kuştirna Ceylan Önkol'e de, liser jiyan u biranina ve pırtuka binave Ceylan'a avur bühüş derhistin u ev bibiranin. Le Osmaniye'ye mamosteyek ji aliye Braziye xuve bi çeke hate kuştin, gumanbar hat girtin. Vali Fatih Serden geçti diyar kırku ev eriş lidici xondekaran anji perverdehiyenine erişkar mamosteyeku apeviye hedef girtiye u got vi ev lehevşa dibistani hedef girtiye em sersahiye duhozı. Xwendekarek li wargeha jinan a Polatlı ya Ankara dimîne got, ji ber nûjenkirina wargehê di odeyên demkî de dimînin, qutbûna avê dijîn û destnîşan kir ku, karkerdema xwendekar di odeyan de ne, hesabên xwe yên medyaya civakî li ser kabînên sersokê dinivîsin, xwendekar got, em xwe ewle hîs nakin. Her wiha parlamenterê Dem Partiya Uznur Bartin, daxwaza lêpirsînek parlamentoyê li ser kêmbûna avê ya li wargehan, bi taybetî jî li wargeha keçan a Afîfe ya Jole Merge u her waha piskirekin binesaziye ve guhestin u evlehiya dema karasetan pirskir. Endamin Meclisa Jinin Karsas a DTSO'ye ya Amede Balkışan Serserdesti ya Meyran Ali Jiyana Karsaziye. Bangle hev girtin u çalakya hev parkırın u gotin ku dema emle diroke dinerin aborinasin evil jimbun dve embevi hişmendiye tevbigerin u tegiştina abori ya jinan disa texin nav Jiyana civaki. Dehemin peşenga hapurtukan a Amede kuji aliye yekitiya ve şengerin Türkiye odaya bazıganiye ya Amede u tiya peve li navenza fuar u kongreyan a navneteve ya Mezopotamya ite li darxistin droja seyemin de berdevam dike. Peşenga hapurtukan rasti alaqeyeke mezin te pürtukhez bi awayeke girseyi serdana peşenge heydikin. Karbidesteki hükümeta Iraqi ve kişina tevahi ya leşkerin Ameriki juvelatre ragihant pişti ve kişina leşkerin Ameriki li Iraqi betlane eken netevehi hat ragihantin hervuha hat bu ragihantin kul leşkerin Türkşi dedes bi ve kişine ji Iraqi bikin. Mazde Parti u rehistinin siyasi ji beşin cuda yen malifin İranî li Oslo'ye belgeyeke hev beş bejirandin u imzekirin. Di belgeye de li ser ve keviya zayendi parastın ama fe mirovan u tekoşina li dijî cezaye darvekirin ete desnin şankirin. Rejima İranî bi se balafirin be mirov erişe kampa azadî ya li navçeya koye ya bi ser parizgeha hevlere vekir. Te gotin ku tiziyanek canî çeynebiye. Li Taylandî ji ber lehiyê heşt kes mirin li paytex Bangkokê rewşa afatê hate ragihandin. Vinegar güneş kaplane ku dirok mimari kolan mirov u tevna çandi ya amedi breya vineyan belge dike xabatin xu yen ku gelek salana berdevam dike li Londone bi peşenge heke derket peşberi temaşavanin navnete vey peşengaha li Londone jibu serdani vekir ye u li bende eku li gel heskiriyen hüneri hemu amedi u xalke hereme ye Londone dijin serdana ve bikin. Em gihiştin zaviyan uçeyin hu, biminen tuhoşiyede.
1: Reklamlar. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

ne kadınları sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerleri değil, sonbaharla bir azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir, azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir.

dudaklar, uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular, nereye kayboldular şimdi kim bilir. Sanki gökyüzünde bir buluttular, nereye kayboldular şimdi kim bilir.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek iddialarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, Çağlayan'da bulunan İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu komedyen Deniz Göktaş, yargılandığı davanın ilk duruşmasında ceza verilerek tahliye edildi. Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, borsadaki fon krizinin boyutuna dikkat çekerek 22 milyar dolarlık bir kayıptan söz edildiğini belirtti. Akdoğan, "Bu para bu kadar büyük bir para, bu vurgun bu kadar büyük bir vurgun," dedi. Roboski için adalet girişimi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçaklarının bombardımanı sonucu aralarında çocukların doğduğu, 34 kişinin yaşamını yitirmesinin 177. ayında da Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi. Roboski için adalet girişimi faillerin bulunması ve adaletin sağlanması talebinde bulundu. Gazeteci Alican Uludağ hakkında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği Arslan Apartmanı'nın yıkılmasının metro inşaatına bağlı olduğu değerlendirmesini yapan bilirkişi raporuna ilişkin paylaşımları gerekçe gösterilerek yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan dava açıldı. Uludağ için 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma 5 Kasım 2026'da görülecek. DEM Parti Kadın Meclisi tarafından kadın katliamlarına ilişkin yapılan açıklamada, kentteki erkeklere birlikte tavır alma çağrısı yapıldı. Çağrıyı destekleyen siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinde yer alan erkekler, DEM Parti il binası önünde açıklama yaptı. Kadın Meclisi'nin çağrısına istinaden açıklama yapan erkekler, 30 Eylül'de kadın katliamları ve kadına yönelik şiddete karşı yapacakları yürüyüşe tüm erkekleri davet etti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın fon operasyonu öncesinde 1.3 milyarlık hisse kazancı elde ettiğini iddia eden Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, yarın yeni isimler açıklayacağını duyurdu. Kamu Arın Eylül araştırmasına göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 38.698, yoksulluk sınırı ise 123.465 liraya yükseldi. Asgari ücret açlık sınırının 10.623 lira, en düşük emekli aylığı ise 15.146 lira altında kaldı. Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi'nin 30 Eylül gecesi sona ermesiyle vergi kaynaklı yeni zam bekleniyor. ÖTV farkının pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatına 12.48 lira, motorine ise 3.60 lira zam gelmesi öngörülüyor. Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatifin yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şırnak Cizre ilçesinde Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Salih Manış, kullandığı süpürge aracının altında kaldı. Kaza sonucu ağır yaralanan Manış, ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manış, hastanede yaşamını yitirdi. Manış'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Van Şubesi, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda bir öğrencinin ateşli silah ile saldırı girişimine bulunmasına dair yazılı açıklama yaptı. Eğitim Sen Van Şubesi, yaptığı açıklamayla saldırıların ardındaki nedenlere dikkat çekti. Osmaniye'de bulunan Farabi Anadolu Lisesi çevresinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre okulda görev yapan öğretmen Mehmet B., aralarında husumet bulunduğu belirtilen yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Mehmet B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden kaçtığı, ancak daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Dicle Üniversitesi'nde bir araya gelen Dicle Komün Öğrenci Derneği, Barış ve Demokratik Toplumu Tartışıyoruz başlığıyla bir araya geldi. TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği İşbirliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Fuara 3. gününde çok sayıda öğrenci, okuyucu ve yazar katıldı. Fuarda Kürtçe çocuk kitaplarına gösterilen ilgi dikkat çekti. İki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin konuğu oldu. Farhadi Festival'de yaşam boyu başarı ödülünü alırken, son filmi Paralel Hikayeler, Türkiye premierini Adana'da gerçekleştirecek.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair değerlendirmelerde bulunarak Rusya'nın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi. Peskov, kimsenin Rusya'ya karşı saldırı girişiminde bulunmaya cesaret edememesini sağlamak için çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Irak Güvenlik Medya Birimi Başkanı Kor General Saadman, 30 Eylül tarihinde Irak'tan çekilecek olan ABD güçleriyle DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun varlığına dair değerlendirmelerde bulundu. Anlaşma kapsamında ABD güçlerinin ana karargah olarak kullandığı Bağdat Uluslararası Havalimanı'nı devredeceğini belirten Maan, Türkiye'nin de Ninova Valiliği'nde bulunan Başika askeri üssünden çıkacağını kaydetti. İran dini lideri Müçteba Hamaney, ülkemi savunuyorum 313 bin can feda seferberliği çerçevesinde 30 milyondan fazla İranlının silahlandırıldığını belirtti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı,

0: 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek iddialarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan'da bulunan İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu komedyen Deniz Göktaş, yargılandığı davanın ilk duruşmasında ceza verilerek tahliye edildi. Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, borsadaki fon krizinin boyutuna dikkat çekerek 22 milyar dolarlık bir kayıptan söz edildiğini belirtti. Akdoğan, "Bu para bu kadar büyük bir para, bu vurgun bu kadar büyük bir vurgun" dedi. Roboski için adalet girişimi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçaklarının bombardımanı sonucu aralarında çocukların doğduğu, 34 kişinin yaşamını yitirmesinin 177. ayında da Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi. Roboski için adalet girişimi faillerin bulunması ve adaletin sağlanması talebinde bulundu. Gazeteci Alican Uludağ hakkında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği Arslan Apartmanı'nın yıkılmasının metro inşaatına bağlı olduğu değerlendirmesini yapan bilirkişi raporuna ilişkin paylaşımları gerekçe gösterilerek yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan dava açıldı. Uludağ için 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma 5 Kasım 2026'da görülecek. DEM Parti Kadın Meclisi tarafından kadın katliamlarına ilişkin yapılan açıklamada, kentteki erkeklere birlikte tavır alma çağrısı yapıldı. Çağrıyı destekleyen siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinde yer alan erkekler, DEM Parti il binası önünde açıklama yaptı. Kadın Meclisi'nin çağrısına istinaden açıklama yapan erkekler, 30 Eylül'de kadın katliamları ve kadına yönelik şiddete karşı yapacakları yürüyüşe tüm erkekleri davet etti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın fon operasyonu öncesinde 1.3 milyarlık hisse kazancı elde ettiğini iddia eden Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, yarın yeni isimler açıklayacağını duyurdu. Kamu Arın Eylül araştırmasına göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 38.698, yoksulluk sınırı ise 123.465 liraya yükseldi. Asgari ücret açlık sınırının 10.623 lira, en düşük emekli aylığı ise 15.146 lira altında kaldı. Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi'nin 30 Eylül gecesi sona ermesiyle vergi kaynaklı yeni zam bekleniyor. ÖTV farkının pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatına 12.48 lira, motorine ise 3.60 lira zam gelmesi öngörülüyor. Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatifin yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Salih Manış, kullandığı süpürge aracının altında kaldı. Kaza sonucu ağır yaralanan Manış, ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manış, hastanede yaşamını yitirdi. Manış'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Van Şubesi, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda bir öğrencinin ateşli silah ile saldırı girişimine bulunmasına dair yazılı açıklama yaptı. Eğitim Sen Van Şubesi, yaptığı açıklamayla saldırıların ardındaki nedenlere dikkat çekti. Osmaniye'de bulunan Farabi Anadolu Lisesi çevresinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre okulda görev yapan öğretmen Mehmet B., aralarında husumet bulunduğu belirtilen yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Mehmet B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden kaçtığı, ancak daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Dicle Üniversitesi'nde bir araya gelen Dicle Komün Öğrenci Derneği, Barış ve Demokratik Toplumu Tartışıyoruz başlığıyla bir araya geldi. TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği İşbirliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlenen Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Fuara 3. gününde çok sayıda öğrenci, okuyucu ve yazar katıldı. Fuarda Kürtçe çocuk kitaplarına gösterilen ilgi dikkat çekti. 2 Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin konuğu oldu. Farhadi Festival'de yaşam boyu başarı ödülünü alırken, son filmi Paralel Hikayeler, Türkiye premierini Adana'da gerçekleştirecek.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair değerlendirmelerde bulunarak Rusya'nın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi. Peskov, kimsenin Rusya'ya karşı saldırı girişiminde bulunmaya cesaret edememesini sağlamak için çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Irak Güvenlik Medya Birimi Başkanı Kor General Saadman, 30 Eylül tarihinde Irak'tan çekilecek olan ABD güçleriyle DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun varlığına dair değerlendirmelerde bulundu. Anlaşma kapsamında ABD güçlerinin ana karargah olarak kullandığı Bağdat Uluslararası Havalimanı'nı devredeceğini belirten Maan, Türkiye'nin de Ninova Valiliği'nde bulunan Başika askeri üssünden çıkacağını kaydetti. İran dini lideri Müçteba Hamaney, ''Ülkemi savunuyorum 313 bin can feda seferberliği çerçevesinde 30 milyondan fazla İranlının silahlandırıldığını belirtti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.
7: Bu bir yeniden iletimdi.
8: Berna me vaşte şeşma, despe keno.

Demiş mi hayri veş koştara ne mayerciye ez delal. Eyro rojara roje dişemi saat şeşinare vereno ez reyna biberna me vaşti şeşma şimadıra.

beni vengeşima vaşteşeşima umat büpeye man şimadri hovira mekeri veng radyo goştari bekeri maberin tehet. Umavane şima işkene bu numarayı may WhatsApp'ı 0500 4489 7400 4200 veng vaşteşu peyamanı hoşma işkene mare breşavı. Eyvar baş gohdarın heja, ez delal, ez disa bi berneme vaşti şeşima, iroji roja roja düşeme, saat şeşa dibore ez disa dibim meyvane malave. Hun luku deribin, ez ji bi berneme vaşti şeşima lüve dereme. Karın be hejmara me WhatsApp 0522 4289 7400 24 bria WhatsApp deng da khwazu peyamin kho hund karın ji mera bi şeynin ji bir ve nekin liser ve şane veng radyoya emverin bahev.

Poštare moja RGIA, šma se ine vaše, ma es baša, es dema ku jena bername, daha ike bena baš, ma vane ma pija bername ek bijoš u bukelecani, ma derbas bukerin. Ma vane, peyaman veng mare bireşave, şma işkene veng yoku mare bireşave, e heskerde şma ke veng eşma goştari bikere. Huvira mekere veng radyo goştari bikere. Hedi hedi, bername ma despekeno.

Eka piya deyre, şivan perver, sebra mala ma goştari bi kere, ma beri rahu ser. De haydi, kerem bi kere, ma şivan perver, sebra mala goştari bi kere.

Deyre Leyla İşhan ve Malin Oşma Perode bi hürmet u hezkerdiş Delal u Veng Radyo Maspasyan oxu şevalere kene şevale her guroce her gamma goştari kene mare peyama erzena braşti mazdedera keyf veşbene u mayke semede şevale u goştaran oxu erciyaye ma Deyre Leyla İşhan ve Malino diyarişma kene kerem bi kere mafya goştari bi kere.

Meli gohtarın heja em disabuerane. Hedi hedi peyam menwe digijin me. Naha peyam ekdine heye nivisan diye dem baş ya amede din visinim. Jidikana cilen galeriya bejna. Jue strana revşan çarmedor diyari gohtarın veng radyo dikim spas. Emji spasiye hoş boy dikana cilen galeriya bejna dikim. O MJ Jboy Wan u Jboy Khabatkar Wan u Jboy Gohtarvan Vengra diyora MJ Strana Revşan Çarmedor diyari dikin Kerem bikin en behevdura Strana Revşan Çarmedor Gohtar bikin

tare ma yerce reyna maş madre ne kayo peyamo binesto çöylikle Ali nuşto den baş veng radyo es çöylikle Ali es deyire zazvaz zazvaş hey boyni vazena semede şare çöylik o goştarane veng radyo maspasyan oku kene mayke slaman oku hata etiyara hata çöylik reşavene mayke deyire zazvaş Diyari şare çölegi u goştarane veng radyo kene kerem bekere mapya hey boni goştarane.

Goşlarım erciye maş madre. Peyami esti. Merhaba Enbaz Edelal. Ez Müşra Nusnena. Ma program meşima. Be teselliu heskerdişma goştari kene. Eğer mümkün bu ko maşmara vazene ku deyire Selahattin Demirtaş pore delalamın sorma vazene serkeftin maspasyan oku kene maslaman oku etiyara hata muş reşavene u ma baktavar beni kuşmama goştari kene ma leborin oku bu azın kusurma une mavane u arşive made deyire Selahattin Demirtaş pore delalamın sonra çin ya La maşkene C.A.E'de maşmarı Erol Berkhodan da deyire pori delalamın sore madiyari kene. Magopiya deyire pori delalamın sore goştari bir kere. Peyam me kubini kesto, peyam de nuştu. Slaveng Radyo jibo kekemin Hemze Meygil. Strana Serhat Tunç ağlamayar duhazım emspasi yok edikin jiboy peyami ve le hunzanın ku bername eme bi kırmançki u bi kurmancıye jibo ve yeke emni karın anha strana tirkile bidin le eme ji Erol Berkhodan strana pore delalamın sor eme diyari kekete hemze jibikin u jiboy halkı muşe kerem bekin embehevdura go

Meli gohtarın heja disem biverane peyam eke meydin heye merhaba delale ve şan hoş ez derya strana jwe zetje bu huye duhazın spas emji spası yok hoş boy derya dikin o emji boy derya uj boy gohtarvanın veng radyoyuz

Hoşlarım enerjiye reyna maş madre deyire Said Yusuf Çavente Çaven Gazali kosera kanivari maravaştıp mefam kert ku hevale kanivari nasitrane qaybe heskerdi ho maravaştebi madiyari ev şare koseri kene nikayo peyam ima binesto merhaba delal ez vazena ke klame diyar rindika dersimi semede kiri ve ho canan ere u Dema pero şare muşire diyari kena. Spas kena bislam u heskerdiş. Ez ayda zazakiya min piçke kemiya min biborina. Ama spasyan hu semedi vaka hu ayda kene. Umavane şma hertim anumar peyama bire şave çikne ben o kemasi o gobe bo kemasi mi kesti. Ezik eşmaravana kusureme mavne. Nekamma deyire diyar rindika dersimi diyari şare muşiyu goştaran uha erciyaya kene. Kerem bir kere mapuya goştarı bir kere.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki lüks baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik beyaz ve renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC soft yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Bernama yavaştı şaşıma. Hadi ya.
6: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.

0: Diyarbakır.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhaba Venk Radyo dinleyicileri. Göçebe Ezgiler'de ben Sarya'ylasınız. Yine bu hafta her hafta olduğu gibi dünyanın farklı dillerini, kültürlerini, hikayelerini sizlere taşıdım. İlk olarak Karadeniz'in hırçın dalgaları, o sönmeyen ateşi var. Bazı insanlar vardır ya böyle bir duruşun, bir halkın, hatta bitmek bilmeyen bir özgürlük arayışın sesi olurlar. İşte ilk şarkımız, ilk sanatçımız da Kazım Koyuncu. Tam böyle bir isim. Şarkısı Sira, Kazım'ın o devrimci ruhuyla harmanladığı, Laz kültürünün kalbinden kopup gelen bir ezgi. Kazım sadece kendi ana dilinde değil, yeryüzünde yok sayılan dili, kimliği, bastırılan her halkın derdiyle dertlenen bir dünya vatandaşıydı. Onun dünya görüşü doğaya, insana ve tüm canlılara duyduğu derin sorumluluk bilinciydi belki de. Çernobil'in yarattığı karanlık bulutlar bedenini kuşattığında bile o yine adaletten ve doğanın korunmasından, anlatmaktan vazgeçmeyen sanatçılardan bir tanesiydi. Şarkım Sira ise bir kadın ismi Lazca'da ya da hatta Lazca'ya çok yakın akraba olan asıl Mergelce bir şarkıymış bu. Şarkının temelinde hüzünlü ve naif karşılıksız bir aşk hikayesi anlatılıyor. Kazım'ın sesinde de bu parça toprağa, aşka ve yitip giden her şeye duyulan o büyük bir özlemin sesine dönüşüyor adeta. Onun sadece sesiyle değil haksızlığa karşı duran o şair ceketli çocuk haliyle sevdik. Aramızdan çok erken ayrıldı. Ama bıraktı o tertemiz miras. Bugün hala meydanlarda, yaylalarda, gençlerin umut dolu bakışlarında yaşıyor. Çok uzatmayayım, Kazım Koyuncu söylüyor Sira sizlerle.

Şimdi mikrofonumuzu modern bir ayna, doğanın kalbinden süzülüp gelen o şifalı tınılara çevireceğiz. Ayla Schaefer ve Manish de Mor işbirliğiyle hayat bulan, adeta bir nefes gibi ruhumuza dolan İspanyolca bir şarkı var sırada. La Vida, yani hayat demek. Sizin duyacağınız isim, dünya müziğinin şarkı taşıyıcısı olarak bilinen Ayla Schaefer. Ona eşlik eden ise orta müziğinin o büyülü atmosferlerin mimarı Manish de Mor olacak. Ayla müziğini bir performans gibi değil, hatta onun çok ötesinde bir seremoni olarak gören bir sanatçı. Onun müziği Amazon ormanlarından geleneksel halk ezgilerine kadar uzanan geniş bir kadim bilgelik ağından besleniyor. Bu şarkının hikayesi aslında kabullenişin veya hayranlığın hikayesi. Sanatçı, hayat her haliyle kutsaldır, acısıyla, neşesiyle, ölümüyle ve doğumuyla bir bütündür diyor adeta şarkıda. Manish de Mor'un da o kristal bellaklığındaki prodüksiyonu, şarkıyı bir yani şarkıdan bir müzikten çıkarıp bir meditasyona dönüştürüyor adeta. İspanyolca sözlerin o yumuşak ritmi, yaşamın akışına direnmeyi bırakıp kendimizi o nehrin kıyısına, o nehrin akışına teslim etmemizi istiyor. Ayla'nın sesi tıpkı toprak ana gibi hem kucaklayıcı hem de sarsılmaz bir güç barındırıyor. Şarkı ilerledikçe de dikkatinizi o incecik kuş seslerine, o rüzgarın fısıltısına ve müziğin içindeki o geniş boşluğa verin. Bu sadece bir şarkı dinlemek değil, bir arınma, bir kendine dönme yolculuğu. Karşınızda var olmanın sevincini notalara döken, ruhunuzu yıkayacak o şifa dolu eser, La Vida sizlerle.

Şimdi sizlere Yunan müziğinin derin duygularla yoğrulmuş eserlerinden birini ve o unutulmaz şarkısını, sanatçısını anlatacağım. Sahnemizde kalplere dokunan güçlü sesiyle Stratos Dionysiou var ve onun iç burkan eseri Mesikotose Yatitin Apuso var. Çevirimde hata olabilir. Yunanca bir eser bu. Türkçe'ye de onu sevdiğim için beni öldürdü gibi sert ama aynı zamanda dramatik bir anlamla çevriliyor. Karşılıksız sevginin, ihanetin ve duygusal yıkımın hikayesini anlatıyor şarkı. Dionysiou'nun kırılgan ama güçlü yorumu şarkının bir aşk hikayesinden çok bir iç hesaplaşmaya da dönüştürüyor. Mütevazı bir geçmişten geliyor sanatçı. Gençliğinde çok zorlu koşullarda çalışmış, sonradan müziğe tutunuyor. 70'ler ve 80'lerde de o laiko müziğinin en önemli yorumcularından biri haline geliyor. Şarkılarında çoğu zaman aşkın acı tarafını, yalnızlığı ve hayatın o sert gerçekliğini dile getiriyor sanatçı. Ve hayatın ne kadar inişli çıkışlı olduğunu da gösteriyor bizlere. Sahne yoğunluğu, hukuki sorunlar ve sağlık mücadeleleri onun sesine de yansıyor aslında. Sesinde onu hissedebiliyorsunuz, o hayatın verdiği yorgunluğu. Dinleyicileri de onun sadece sesi için değil, söylediği her sözün gerçek bir hikaye taşıdığı için de seviyorlar. Şarkı ise sevginin bazen insanı iyileştirmek yerine kırabileceğini anlatan dramatik yorumlardan bir tanesi. Akdeniz'in iki yakasında hala gecelerimi yalnız anların şarkısı olmaya da devam ediyor bu şarkı. Bazı şarkılar vardır yani sadece duymaz ya da sözlerini hissediyorsunuz anlamasanız bile. Onlardan bir tanesi bu şarkı. Ve şimdi Stratos Dionysiou, Mesikote Yatitin Apuso sizlerle olacak.

Sıradaki şarkımız Kürt müziğinin en asil ve en lirik seslerinden bir tanesi. Hani'den gelecek. Onun o kadife sesiyle hayat bulan, adeta bir bahar esintisi gibi ruhumuzu okşayan şarkısı ise Gulbarin, Gül Yağmuru anlamına geliyor. Bu şarkı Mezopotamya'nın hüzünlü ama umut dolu doğasını sesine nakşeden bir kadının hikayesi aslında. Şarkıyı dinlerken hava değişiyor. İçeriye taptaze çiçek kokuları, dağların serinliği ve hatta bir kadının duru haykırışı dolabiliyor ya da öyle hissedilebiliyor. Şimdi Rojlat'ın derin ruhunu sesine taşıyan ve bugün Berlin çok kültürlü sokaklarında sanatını icra edenlerden bir tanesi hani. Eseri Gulbarin'in hikayesi de aslında özgürlüğe olan bir aşkın sesi. İran'da kadın sesine uygulanan yasaklara, müziğini ve ruhunu korumak için yollara düşen bir sanatçı aynı zamanda. Hani biliyorsunuz birçok kez de bunu tekrarlıyorum. İran'da kadın olmak zor, kadın sanatçı olmak çok çok zor. O da köklerinden kopmayan ama aynı zamanda direnen sanatçılardan bir tanesi. O halkının kültürünü de sesinde, şarkılarında hissettiren birisi. Gulbarin şarkısı ise ismine yaraşır bir zarafetle başlıyor. Doğa metaforuyla benzetilen bir aşk hikayesini anlatıyor aslında. Hani şarkı öyle bir içtenlikle söylüyor ki Kürtçe'nin müzikal yapısını onun gırtlak nameleriyle birleşince ortaya bir ses heykeli çıkıyor. Kelimeler havada birer gül yaprağı gibi süzülebiliyor. Ve karşınızda zarafeti ve direnişin sesi hani ve onun eseri Gulbarin sizlerle olacak.

Radyolarını yeni açanlar için Göçebe Ezgiler'desiniz. Ben Sarya'ylasınız. Dünyanın farklı bölgelerinden, kültürlerinden şarkıları, hikayeleri sizler için derledim. Onlarla devam ediyoruz. Şimdi Doğu Afrika'nın kızıl topraklarına doğru gideceğiz. Kulak verdiğimiz bu hipnotik tını Kenya'nın batısındaki Luva halkının yıllardır toprağa fısıldadığı kadim bir ritmin parçası. Şu an dinleyeceğimiz 8 tellilerin adı da Nihat idi. Bu enstrümanın tellerini vuran ve tek bir enstrümanla koskoca bir evren inşa eden Kenyalı ozan Ayub Ogada. Seslendirdiği ise Kod Biro. Kendi ana dilinde çok yalın ama bir o kadar da hayati bir gerçeğe haykırıyor. Şarkının anlamı yağmur geliyor demek. Büyük şehirlerde yaşayan bizler için yağmur her zaman olumlu olmuyor, güzel olmuyor. Islanmak, trafiğe takılmak gibi birçok olumsuzluklarla karşılayabiliyoruz yağmuru. Ama Ogada'nın coğrafyasına yağmur, yaşamın, bereketin ve ölüm kalım savaşının ta kendisi. Şarkı gökyüzünün renginin değiştiğini, uzaktan şimşeklerin çaktığını gören bir çobanın köyüne yaptığı o aceleci ve şefkatli çağrıyı taşıyor. Yağmur yaklaşıyor, çocukları güvenli yere alın, sığırları ahırlara getirin diyor şarkının sözlerinde. Yapaylaşan dünyada unuttuğumuz o en ilkel refleksleri, doğaya duyulan o saf saygıyı ve gökyüzünün sesini dinleme zorunluluğunu hatırlatan bir başyapıt belki de bu. Ve ruhumuzu dinlendiren yağmurun sesi toprağın kokusuyla birlikte Ayub Ogada'nın şarkısı sizlerle olacak. Kod Biro sizlerle.

Sırada yine İran derin müzik hafızasından süzülüp gelen, hüznün ve umudun en yalın haliyle buluştuğu kült eserle devam edeceğiz. Karşımızda bu coğrafyanın binlerce yıllık melankolisini modern bir zerafetle yeniden yorumlayan vokalist Taratiba var ve onun sesinde hayat bulan Sar Omad Zemestan şarkısı var. Taratiba klasik Fars müziğinin disipliniyle yetişiyor ancak müziğin içerisine cazın özgün tınılarını ve evrensel bir müzikoloji anlayışıyla harmanlayan bir sanatçı o. Tiba'nın vokal karakterindeki o pürüzsüz geçişlerin, doğunun makamsal hassasiyetiyle batının armonik yapısını nasıl kusursuz bir dengede tuttuğunu görüyoruz. Onun sesi kültürel bir köprü adeta. Dinleyeceğimiz Sar Omad Zemestan'da kış bitti demek. Aslında bu şarkıdan bir şarkıdan çok çok daha fazlası bu şarkı. Bir direnişin ve yeniden doğuşun simgesi. Eserin kökleri 20. yüzyılın ortalarındaki toplumsal hareketleri ve özgürlük arayışına dayanıyor. Müziği ise Ermenice bir şarkıdan alınan bir şarkı bu artık. Farsça kaleme alınmış olan sözler kışın bittiğini, çiçeklerin açılışını ve karanlığın ardından gelen o kaçınılmaz aydınlığı müjdeliyor. Edebi dokusunda yer alan dağlar, güneş ve bahar metaforları halkın ortak umudunu ve sönmeyen yaşam enerjisini temsil ediyor belki de. Taratiba'nın o buğulu ve sesi, o vokali eserin tarihsel ağırlığının günümüzündeki o modern tınılarla birleşiyor. Piyanonun ve yayların eşliğinde yükselen bu şarkı, dillerin ve sınırların ötesinde her türlü kışın ardından gelecek bahara duyulan o kadim inancın manifestosu niteliğinde. Biz de öyle diyelim, bütün kışların, bütün savaşların, bütün zorlukların sonunda güzel bir barış umuduyla diyoruz. Bu şarkıyı sevgili Recep, çok sevgili dostum Recep'ten, eşim Meral ve çocuklarına geliyor. Çok çok sevgilerimi gönderiyorum ben de. Taratiba söylüyor, Sar Omad Zemestan sizler.

Şimdi buralardan biraz uzaklaşıyoruz. İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'nın o gizemli, taş sokaklı şehri Toledo'nun kalbinden yükselen, zamanı adeta durduran bir sesle devam edeceğiz. Karşımızda orta çağın unutulmuş tınlarını modern bir sesle, modern bir müzikolojiyle günümüze taşıyan bir ses var. Toledo'nun sesi olarak da bilinen Ana Alcaide bizlerle olacak. Ana Alcaide aynı zamanda biyoloji ve müzik eğitimi almış bir ses koleksiyoncusu. Onun sanatını İber Yarımadası'nın kadim seferat mirasında, İsveç'in geleneksel enstrüman malını nikel harpa yani anahtarı keman olarak deniliyor, buluşturan eşsiz bir senteze ulaştığını da görüyoruz sanatçının. Alcaide bu enstrümanın o puslu ve derin tınısını İspanya'nın güneşli ama hüzünlü tarihiyle öyle bir harmanlıyor ki gerçekten çok güzel bir eserler ya da şarkılar çıkarıyor ortaya. Dinleyeceğimiz şarkısı El Pozo Amargo, Acı Kuyu olarak çevriliyor. Bizi Toledo'nun en ünlü ve en dokunaklı efsanelerden birine götürecek. Şarkı farklı inançlara sahip iki gencin imkansız aşkı ve bu aşkın sonunda genç kızın bu gözyaşlarıyla acılaştığına inanan o meşhur kuyunun hikayesini anlatıyor. Eser seferat kültürünün o kendine has dili onun Ladino ve arkaik İspanyolca tanımlarını da barındırıyor. Dilin bu eski formu şarkıya sadece melodi değil aynı zamanda tarihsel bir tat da katıyor. O eski yaşanmışlıkları katıyor. Alcaide'nin o ipeksi vokali ve nikel parpanın o ağlamaklı sesi dinleyiciyi 15. yüzyılın o çok kültürlü ama çatışmalı atmosferine götürecek. El Pozo Amargo bir aşk hikayesinin ötesinde bir şehrin hafızasını, dinsel sınırları ve insanın en saf haliyle kurduğu sarsılmaz bağ simgeliyor adeta. Şimdi Toledo'nun gölgeli sokaklarından süzülüp gelen masalsı bir hüzne sahip olan şarkıyla devam edeceğiz. Anal Alcaide söylüyor El Pozo Amargo sizlerle.

Paris denince, Paris'teki bir sanatçı denince akla gelen ilk sanatçılardan bir tanesi var sırada. Paris'in o puslu sabahlarından yükselen, aşkın ve özlemin en saf haline, yani şehrin kalbine gideceğiz. Karşımıza sesiyle kocaman bir dünyayı sarmalayan, kaldırım serçesi lakabıyla bilinen Edith Piaf ve onunla özdeşleşen La Vie en Rose şarkısı var. Edith Piaf'ın hayatı aslında tam bir göçebe hikayesi gibi. Çoğunuz biliyorsunuzdur, Kaldırım Serçesi diye bir filmi de var zaten hayatını anlatan. Sokaklarda şarkı söyleyerek başlıyor. Her notasında hayatın tüm fırtınalarını taşıyan. Ama sonunda da sahnelerin zirvesine yerleşen bir sanatçı. 45 yılında savaşın karanlık gölgesinden yeni çıkmış bir dünyada. Kendi elleriyle kaleme alıyor bu şarkıyı. İnsanları yeniden sevmeyi ve hayatın gül rengi görmeyi fısıldıyor belki de bu şarkıda. Piaf bu sözleri yazdığında çevresindekiler pek şans tanımıyor ona. Ama o kalbinin sesini dinliyor ve bu eseri tüm dünyaya ezberletiyor. La Vie en Rose, gül rengi hayat, en zor anlarda bile insanın dünyasının aşkla nasıl değişebileceğine dair o inanılmaz inancı da özetliyor. Şarkının dili Fransızca, zaten o karakteristik vurguları, Piaf'ın o kendine has, titrek ama içten gelen o güçlü sesiyle birleşince ortaya adeta bir Paris tablosu çıkıyor. Dinlerken kendinizi bir anda Sen Nehri kıyısında ya da eski bir radyoda yükselen tanıdık ezginin peşinde bulabiliyorsunuz. Şimdi bizi o eski Paris sokaklarına götüren, hem aşkın o iyileştirici gücüyle de sarmalayan ses, Edith Piaf söylüyor La Vie en Rose.

Bugün de Göçebe Özgüler'in son şarkısına geldik. Bir tarafta Arjantino buğulu toprak kokan sesi, haksızlığa karşı duran La Negra'sı Mercedes Sosa, diğer tarafta ise operayı sokağa indiren, gülüşüyle bile odayı aydınlatan dev tenor Luciana Pavarotti var. Bu iki isim yan yana geldiğinde de aslında sadece iki şarkı değil, iki farklı dünyayı, iki farklı acıyı ve umudu dinlemiş oluyorsunuz. Dinleteceğim şarkı bir konser kaydı, birlikte söyledikleri bir konser kaydı. Söyleyecekleri şarkı ise meşhur Karasu. Hikayesi de en az eskisi kadar dokunaklı. Luciano Dalla, büyük tenor Enrico Caruso'nun hayatının son günlerini geçirdiği otel odasına gidiyor. Orada piyano başında oturuyor ve Caruso'nun o son anlarını denize bakarak hissettiği o devasa aşkı notalara döküyor. Sosa o derin halkın içinden gelen sesiyle başladı. Sanki bir ağıt yakıyor gibi hissettiriyor insana. Sonra Pavarotti giriyor devreye. O da İtalyan zarafetiyle gökyüzüne bir kapı açıyor adeta. Diller farklı, coğrafyalar uzak, müziğin tarzı farklı ama hissedilen tutku, o duygu çok tanıdık geliyor. Mercedes Sosa ve Luciana Pavarotti'den geliyor. O unutulmaz Caruso performansı sizlerle. Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, bugün de Göçebe Ezgiler'in sonuna geldik. Hafta yine farklı diller, kültürlerle, şarkılarla, hikayelerle sizlerle oluncaya dek hoşça kalın diyorum.

0: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik Beyaz ve Renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC Soft Yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

ağaç gibi ıslak, hiç kimsenizin kinesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenizin kinesin.

살았음 조주국 새심심 샌베님

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.